0: Evet, değerli Bir Çay Daha dinleyicileri, bendeniz çaycı ve tabii ki...
1: Bendeniz çalçene.
0: Tekrar aynı gününde, aynı saatinde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sloganımız neydi çalçene?
1: Evet. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ulaşabildiğimiz neydi?
0: Ara yönleri unuttun çalçene. Ara yönleri unuttun.
1: Olacak.
0: Olacak. O zaman doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine şöyle bir de ses verir. Bak şimdi nasıl ses gelecek. Durun bir saniye. Evet.
1: Sabah uyanmışlık sesi değil mi? Herkesin böyle tüm erkeklerin kendini iyi hissettiği bir zaman dilimi olur ya.
0: Öyle bir zaman dilimi mi?
1: Tabii, ben sabahları uyandığımda o sesin tokluğu hemen bir şiire giresim gelir.
0: Evet, şimdi o zaman biz şiir söylemeyelim, sloganla giriş yapalım.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, efendim, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm ara yönlere, sesimizin ulaştığı her yere selamımız da ulaşsın diyoruz ve...
1: Breh, breh, breh. Aman efendim. Sen... Bu nasıl güzel bir ses. Nasıl tok bir ses.
0: Ya şimdi fena değil herhalde.
1: Yok, güzel. Mi? Ben senin sesini hep sevmişimdir.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Radyoya özellikle çok güzel gidiyor.
0: Teşekkür ederim. Evet efendim, hoş geldiniz. Bir Çay Daha programı dediğimiz gibi Ceza ile başladı. Ceza'nın Kim Bilir. Ben bu parçayı çok seviyorum. Ceza'nın genelde parçalarını seviyorum. Rap dinler misin bu arada?
1: Dinlemez miyim? Tabii.
0: Özellikle dinlediğin bir rapçi var mı?
1: Özellikle... Resul Aydemir yeni jenerasyon da sayılmaz artık aslında, çıktığı ses programına biliyorsun Yeteneksizsiniz'e çıkmıştı.
0: Evet, evet.
1: Ya da O Ses Türkiye miydi, hatırlayamadım. Yeteneksizsiniz ya da O Ses Türkiye'de dini hassasiyetleri olan ilk defa tanıdığımız bir rapçi neredeyse. Daha öncesine kadar Sagopa bunu Kajmer. İlke edinmişti, evet. Diğer adıyla Yunus. Sonradan o da bir şey yaptı böyle bir...
0: Farz tarz mı değiştirdi?
1: Tarzdan ziyade din değiştirdi adam.
0: Yok artık sen de. Yok, Sagopa Kajmer'i, Sagopa Kajmer'i şey yapıyorum.
1: Harbi diyorum. Sagopa Kajmer'i ben de çok severdim. Dinlerdim. Halen de dinliyorum. Sevdiğim parçalar var ama böyle bir... bir iman sorgulaması içerisinde bir şey yaptı böyle bir ara, tam böyle ipin ucunda gittiği dönemler oldu. Ama Sagopa, Ceza... Resul Aydemir benim vazgeçilmez üçlüm diyebilirim.
0: Ya o insanın, herkesin kendi içinde yaşadığı şeyler. Bana göre oralara takılmamak gerekiyor. Onların düşüncesi farklı olabiliyor. Yani her insanın kendi düşüncesi farklı oluyor. İçindeki yaşadıkları farklı olabiliyor. Onun doğrularınla bazen senin doğruların çakışabiliyor. Ama bu onun doğrularının yanlış veya farklı olduğu manasına gelmiyor. Orada sana katılmadığımı söylemek istiyorum efendim.
1: Tamam, neyse, uzun uzun tartışılacak bir konu aslında ama.
0: Bugün ne konumuz? Geçen hafta, önce ondan bir bahsedelim istersen. Geçen hafta neydi?
1: Zorluklarına göre meslekleri ele aldık.
0: Evet, meslekleri ele almıştık. Zorluklarını ele almıştık.
1: Hemen konuya girmeyelim. Öncesi var. Bugün misal Linz'de bu yayını yapıyoruz. Linz'in ilk sabah kaçta uyandın? Veyahut da dışarıya ilk çıktığın saat kaçtı senin?
0: Benim? Ben sabah saat 6'da uyandım. Dışarıya kaçta çıktım? 10'da çıktım.
1: 10'da. 10 iyi bir saat. Ben çocuğu okula götürebilmek için saat 7.30 gibi dışarı çıktım.
0: Özür diliyorum. Olur mu? Onda çıkmadım. Saat 7'yi çeyrek geçe çıktım. Evet.
1: Yani sezonun ilk buz kazıma aksiyonunu gerçekleştirmiş de bulundum.
0: Buz kazıma.
1: Tabii.
0: Hadi ya.
1: Yani sabah o kadar soğuktu ki tamam dedik, artık kış, sonbahar kendini hissettiriyor dedik burada. Bir de bu yayına gelirken yaşadığım absürt bir olay vardı.
0: Aha.
1: Köpeklerle aram çok iyi değildir zaten çocukluğumdan beri. Bazen Avusturyalılar şey yapar böyle, köpeklerine mesafe koydun mu da bir trip atarlar sana. Bilmiyorum, denk geldin mi? Aa, niye korkuyorsun falan bir şeyler anlatmaya çalışırlar. Çok samimi buldum yakınlarıma, en azından arkadaş diye bileceğim Avusturyalılara diyorum. Ya diyorum, benim çocukluğum Türkiye'de geçti. Başıboş sokak köpeklerine kaçmakla geçiyordu bizim. Çelimsiz bir kadının elinde... Hangi cins köpek olsun?
0: Doberman.
1: Daha tehlikesi belki. Pitbull.
0: Ha, pitbull.
1: Arama mesafe koydum ama köpekle bir göz göze geldik. En büyük hatam oydu.
0: Bir bakışmanız oldu.
1: Tabii, bir bakıştık böyle karşılıklı böyle. karşılıklı böyle bir kurulu bakışlar yaptık. Ama gerçekten dedim aldanma, boş ver çalışanı, önüne bak. Allah'tan ara ara böyle bir ağaçlar koklayarak böyle bir bana mesafe kazandırıyordu. Malum hacetini gidermesi gerekiyor herhalde. Ama her defasında arkana bakma, ilerle ilerle, ama o vesveseyi bilirsin. Ne kadar aradaki mesafeyi aştım acaba diye. O için o vesvese beni yiyor. Şöyle bir arkama baktım. Aramızda aha, belki 20 metre var. Ama köpekle tekrar göz göze geldik. Ama her göz göze gelişimizde böyle bir
0: duygusal anlar.
1: Bir atağa meyilli bir şey var. Hayır, kadın da, ben kadına kızıyorum. Herkes sahiplenemez. Yani burada sahiplenmek için de bir ruhsat verilmesi lazım. Ya arkadaş, o tehlikeli bir cins köpeği sen tutup da çelimsiz bir kadına nasıl verirsen? Olur ya, yani bir erkek kas gücü, ne bileyim, belirli bir şeyi olsun yani. Kadının ya, elinde
0: kadın
1: telefon.
0: Kadın belki gezdirmeye çıkmıştır. Hayır, ya ne biliyorsun.
1: Elinde telefon aylak aylak geziyor. Yani muhtemelen tasması da çok böyle gayri ihtiyari böyle tutuyordur. Emanet tutuyordur.
0: Şimdi çalçana korkmuş ya, kuruyor hikayeyi, evet.
1: Tabii, yok yani mesele bu. Köpekle buraya gelesiye kadar göz göze geldik, biliyor musun?
0: Köpekle aşk yaşadık der gibi.
1: Hayır, asıl kötü olan ne biliyor musun? Yani bu kindar bir hayvan belli ki, yani zihnine kazıdı beni, kodladı şimdi beni.
0: Eyvah.
1: Artık nerede karşılaşırız onu garantisini veremiyorum.
0: Bir çay daha dinleyicileri, önümüzdeki hafta çalçanı aramızda olmayabilir.
1: Yani... Neyse. Dertlerimle dinleyicilerimizi de çok kasmayalım.
0: Yok,
1: ama
0: biz gayet eğlendik ya.
1: Muhtemelen herkesin buna benzer hikayesi vardır. Özellikle köpek fobisi olanlar.
0: Yok,
1: beni
0: yok.
1: Çok iyi anladı. Tamam, senin olmasın.
0: Evet.
1: Evet, bu haftaki konumuzdan bahsediyorduk. Neydi bu haftaki konumuz?
0: Bu haftaki konumuz...
1: Doğru bilinen yanlışlar.
0: Evet.
1: Doğru bilinen. Peki senin... İlk doğru bilinen yanlışlar, illaki dersine çalışıp gelmişsindir. Böyle ilk karşına çıkıp aa harbiden deyip senin de şaşırdığın şeyler oldu mu?
0: Şimdi çok oldu diyeceğim ama aklıma bir şey gelmiyor. Sen söyle bakayım.
1: Ya herkes gibi ben de yapay zekadan destek aldım.
0: He. Abi ben kendi zekamı kullanıyorum. Öyle ya, yapayla başka zekaları kullanmıyorum.
1: Olur mu canım? Yapay zekanın bize kattığı çok güzel şeyler var. Bilgi birikimleri, saniyelik hemen elimizin altında bazı hemen ihtiyaç duyduğumuz o anda destek veren bir aygıt
0: ya,
1: oldu.
0: Acelemiz ne? O anda ihtiyaç niye duyuyoruz ya da niye zaman koymuyoruz kendimize?
1: Kütüphaneye gidecek vaktim yok çünkü.
0: Tembelliğe alıştırıyor bu yapay zeka, söyleyeyim
1: orası
0: sana.
1: Orası öyle. Tabii yani... canım yani bir, ama dediğim gibi günlük o hızlı yaşantı arasında belki ihtiyacımız bir o kadar da hızlı giderebileceğimiz bir şey oldu. Yani icat edilme sebepleri nereden ortaya çıktı bilmiyorum.
0: Ama yapay zekanın.
1: Yapay zekanın. Ama dediğine katılıyorum. Dediğin gibi özellikle hızlı yaşam şartlarında, koşullarında hızlı bilgi tüketimi olsun, hızlı bilgi erişim isteği olsun. Burada olumlu ve olumsuz bize yaşattıkları var.
0: Bana göre tamamen olumsuzluklar var. Yani şöyle diyeyim. Niye hızlı? Acelen ne? Dünya sen ne kadar koşarsan koş aynı hızda dönüyor. En azından bildiğim bu şekilde. Hızlanmıyor dünya. Ya da sen o bilgiyi hızlı şekilde elde edince ne değişiyor hayatında? Ne değişecek?
1: Farklı konulardan ele alabilirsin bunun. Sadece... sosyolojik olarak ele almaman lazım. Bunun bilimsel, sağlıksal yönleriyle biz bunu işledik geçtiğimiz hafta. Şimdi olaylar niye yokuşa doğru sürmeye başladı? Tıp, avukatlık olsun, doktor mesleklerinde olsun, yapay zekayla artık ameliyatların daha güvenirli olduğu, farklı meslek dallarında birçok şey yapabiliyor. Misal örneklendireyim. Eşim banyo ve tuvalete bazı dekorasyonlar oluşturmak istedi. Burada resmini çekti. Acaba nasıl güzelleştirebilirim? Bunu artık tüm ev hanımları uyguluyor neredeyse ve resmini çekti. Birkaç çeşit alternatif çıktı. Aa, bu benimkine benziyor. Tamam, bunu nereden bulabilirim? Sence güzel değil mi bu?
0: Evet. Ne oldu efendim? İkna olduk bu konuda. Ama ben düşünme konusunda. Yani bu bilgi, o kitapların karıştırma, onun için verilen zahmet günümüzde... O zahmetin çekilmemesi, mesela doğru bilinen yanlışlardan, bu buraya gelir mi bilmiyorum ama şu konu kelimeden çıkarak şu bana göre yanlış. Hı. Ya birisinin doğum günü oluyor, tanıdığının hediye alacaksın. Bazıları şunu görüyoruz, adam hiç zahmete girmeden bir zarfın içerisine bir ya da zarf değil ya da hediye çek alıyor. Gidiyor ya sen, ben şimdi bu hediye çekini sana vereyim, sen istediğini al. Çok zahmetsiz bir şey. Hediye çeki ya da para düşünmeden böyle, ya paramla şey olur ya, bir replik vardı ne, paramla döverim gibi falan, hatırlamıyorum. Yani hiç zahmet, asıl önemli olan kişinin seni düşünerek, bunun doğum günü, önce doğum günü senin aklına gelmesi, doğum gününün aklına gelmesi, ondan sonra ya bunun için eğer tanıdığın bir kişiyse, ki öyle olması lazım, yoksa gidip hiç tanımadığın bir kişinin de doğum gününü kutlamazsın, nelerden hoşlanabileceğini, nelerden hoşlanmadığını düşünerek arayış içerisine girmen. Maddiden hiç bahsetmiyorum. 1 cent de olabilir, 1000 euro da olabilir. Yani değerli olarak, şey olarak. Onun arayışına girmek.
1: Fark ver şimdi. Ya,
0: hayır, benim için emek önemli. Yok, şimdi ciddi, benim için önemli. O kişiyi düşünerek alışverişe gitmek, hediye almak, onu güzel paketletirmek. Bunun içerisine girmeden, işte düşünmeden, alele acele. Bana göre, şimdi birkaç defa etrafımda gördüğüm için söylüyorum. Adam tutuyor, bir hediye çeki veriyor veya da bir zarfın içerisinde böyle bir para alıyor, veriyor. Bu bana göre işte doğru bilinen yanlışlardan benim için böyle bir şey.
1: Konuyu değiştireyim. Yani şey, bağlayacağım aslında.
0: Hadi.
1: Aldın bu vakte kadar en tuhaf hediye neydi? Doğum günü hediyesi. Yani sana göre ilginç.
0: Vay, wow, güzel bir soru. Öyle ilginç dediğim bir hediye olmadı ya.
1: Yani unutulmaz.
0: Unutulmaz bana göre. Hediyelerin hepsi değerliydi. Şu anda hepsini unuttum. Yok ya, bir sürü işte kıyafet alanlar var, saat alanlar var, tesbih koleksiyonum var, tesbih alanlar var benim. Bu arada sen benim tesbih koleksiyonum olduğunu biliyor muydun?
1: Ciddi misin?
0: Ciddi, evet.
1: Aa,
0: yani artık bunu duyan, efendim bu arada duyurmuş da olalım. Bendeniz çaycı, çalçeneyle karıştırmayın. Tesbih koleksiyonum var, yani hediye almak isterseniz böyle yapmış olayım anasını.
1: Peki burada şey görüyor musun mesela, özellikle kehribar tesbihleri veyahut da koleksiyonuna dahil olabilecek özelleştirdiğin, evet, senin için özel tesbihler var, mi var?
0: Kehribar var. Ondan sonra oltu taşından var.
1: Yani bir centlik tesbihlerde bunun koleksiyonun için yeterli
0: var,
1: mi?
0: Var, onlardan da var.
1: Malum onlar plastik oluyor, cam oluyor.
0: Onlardan da var. Onlardan, benim için, da, mı? Onlardan da var. Ama böyle dediğim gibi gümüşten, kehribardan, oltu taşından.
1: Kullanıyor musun yoksa... Gerçekten koleksiyon olarak
0: kullanmıyorum. Öyle duruyor. Böyle bir başladı. Ondan sonra baktım, bayağı bir tesbihim olmuş.
1: Aynı güzel.
0: Evet.
1: Tanıdığım bir kişi daha var. O da yapıyor bunu.
0: Evet. Şimdi konuya dönelim mi tekrar?
1: Dönelim. Şimdi sen yapay zekayı çok eleştirdin. Ama şimdi bendeki, önümdeki bu donanımlar sende var mı bilmiyorum ama... Tek bir kitaptan da okuyup da bu bilgilere erişemezdin. Yapay zekanın burada bize sunmuş olduğu
0: i̇şte
1: nimetler
0: tembelliğe
1: sayesinde.
0: Tembelliğe alıştırıyor. Tembelliğe. Demek istediğim de bu.
1: Hayır. Bak şimdi, hayır. Ekrem İmamoğlu gibi oldu biraz. Hayır, hayır. Yıldırım. Mesela sen şunu biliyor muydun? Yıldırım aynı yere iki kere düşmez diye bir kabul görmüş. Toplumda böyle bir şey var.
0: Yok, bunu ilk defa duyuyorum.
1: Yıldırım aynı yere iki kere düşmez diye.
0: Düşmüş mü? Düşüyor muymuş?
1: Düşüyormuş. Hem de çatır çatır. Hani bilmiyorum, böyle kazaya uğrayan, tamam oraya düşmez artık, hadi gelin buraya sığınalım diyen inşallah bir grup yoktur. Ama özellikle Empire State binasında, Amerika'daki yüksek sivri binaya yaklaşık yılda ortalama 25 ila 100 kez arasında yıldırım düşmektedir.
0: Ya orası ne diyordu, o yıldırımı çeken hattın adı vardı. Neydi?
1: Paratonel mi?
0: Paratonel. O adam paratonel yapmıştır ya. Yıldırımları ölçmek için, toplamak için belki o özeldir.
1: Hayır, aynı yere düşüyormuş. Mesele bu.
0: Şimdi bir şey gördüm mesela, ben de onu söyleyeyim.
1: Hadi bak.
0: Çin Seddi uzaydan görünen ilk şey, ilk değil, bir yapı olarak bilinir değil mi?
1: Evet.
0: Mesela burada diyor ki, Çin Seddi insanın yapımı, insan yapımı büyük bir eserdir. Ancak çıplak gözle veya normal optik yardımlarla uzaydan veya aydan görünmez diye çıkıyor.
1: Yani aslında gerçekten mantıklı düşündüğünde Çin Seddi nasıl bir yapıyor? Aslında bildiğimiz otobanlardan farksız bir şey. Yani sağ sol olan duvardan bir yol,
0: evet,
1: diye tarif ettiğinde.
0: Evet, dağların tepesinden
1: yani Çin Seddi. O zaman A5 otobanı, A1 otobanını haylaylı görmemiz gerekmez miydi?
0: Yani.
1: Yani. Evet.
0: Ama o kadar geniş mi bilmiyorum. Başka ne var?
1: Bilmiyorum, ben bunu ilk defa duydum. Ölümden sonra saçlar ve tırnaklar uzamaya devam edermiş.
0: Ona.
1: Eder diye bir teori varmış.
0: Yani, o teoriyi ilk defa duyuyorum.
1: Ben de ilk defa duyuyorum. Hiç ihtiyaç da duymadım. Halk arasında nasıl bir...
0: Abi nasıl olacak
1: böyle
0: ya?
1: Böyle bir yaygın bir bilgi vardı.
0: Ama bu saçma değil mi?
1: Saçma.
0: Ya ölüyor yani. Vücut ölüyor. Saç bir şey yapmıyor.
1: Saç ve tırnağın uzaması için vücudun glikoza ve hücre bölünmesine ihtiyaç
0: aynen,
1: vardır.
0: Enerjiye
1: bu da kalp
0: var.
1: Durduğunda tamamen bitermiş zaten.
0: Ama ben böyle bir şeyi de ilk defa duyuyorum.
1: Hayır, düşünsene. Otopsi için günümüzde görüyoruz ya bazı haberlerde. Otopsi için tekrar 20 sene sonra 50 sene sonra mezarı açıldı. Şimdi şey Rapunzel gibi böyle bir saç, sadece saçı olan bir iskelet düşünebiliyor musun?
0: Aynen. Ama ben bu ya bu bilmiyorum, bu bilgi daha bana çok yeni, daha ilk defa duyuyorum dediğim gibi. O zaman bir de benden gelsin.
1: Hadi bakalım.
0: Hangisini diyelim? Pisa Kulesi. Eğri tasarlanması. Nedir doğru bilinen? Halk arasında Pisa Kulesi başlangıçta tamamen dik olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. Zamana bağlı zemin kaymaları yüzünden eğilmiştir. Yani yamuk olarak yapılmamış.
1: Hmm.
0: Zamanla eğilmiş. Kainin yalancısıyım.
1: Kaydıyorsa doğrudur.
0: Yani bilmiyorum doğru mudur?
1: Çocukken özellikle senin kesinlikle ebeveynlerinin söyleyip de seni ikna ettiği şey var mı? Misal çocukken sana öyle bir şey söylediler ki gerçekliğini kabul edip
0: var,
1: uzak durdun.
0: Var, bir saniye düşüneyim şimdi. Sen devam et, aklımda hatta çok şey var.
1: Aha, ne devam edeyim?
0: Dur, neydi? Hep söylerlerdi. Erinen üşenenin uşağı olmaz derlerdi. Bak bu Kayserici oldu. Bildin mi ne demek istediğimi, anladın mı?
1: Erinen
0: üşenenin uşağı olmaz.
1: Yani hareketli olmak.
0: Yani üşengeçlik yapan, ne derler, erinmenin öz Türkçesi ne ya, erinmek, erindim. Bak bunu Kayseriler bilir ama bunu erinmek.
1: Yok, Kayseriler mahsus da değil, eski Türkçe yani aslında.
0: Ya erinmek gelmedi ya, üşenmek, tembellik yapanın, üşenenin uşağı olmaz, çocuğu olmaz derler.
1: Ve bunu
0: külliyen yalan.
1: Bunu sana söyleme gerek.

0: çöpü dökmene.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: İşte.
1: Aynen.
0: Senin teorin çürüyor bu durumda.
1: Çürümüyor.
0: Evin büyüğü çok bu işlerde muaf oluyor.
1: Yani ilk olanı diyelim, öbürü de büyüyene kadar. Şimdi aradan bir zaman geçiyor, onu yapamıyorsun. O küçüktür, o daha bilmez diye önce büyüklere böyle yaparlar. Ondan sonra küçük de bir ara elini taşın altına koysun da.
0: Şey, çocukluktan konu açılmışken, ya nasıl bir şeydir? O çocuk yaşta bunu dertlenebilir bir döneme girmişiz. Düşünsene, o kahve içmez, sakın kahve içme, çocuğun olmaz diye bir şey de var.
1: Onu da ilk defa duydum.
0: İlk defa mı duydun?
1: Seni ne kadar kandırmışlar ya.
0: Hayır, asıl şimdi düşününce 7'li 8'li artık kaç yaşındaysak o dönem bunu, aa öyle mi? Yani düşünsene, üreme, çoğalmayı nasıl dert edinmişim de kahveyle arama mesafe koymuşum, ona şaşırıyorum ben. Yani tüm çocuklara da ikna ediyor neredeyse, birçoğunu da ikna edebiliyor.
1: Evet.
0: Bir diğer daha bir şey var.
1: Ne?
0: Bilmiyorum. Karpuz çekirdeğini sakın yeme, karnında büyür. Hiç duydun mu?
1: Yok.
0: Yani var. Böyle bir şey de var, özellikle kimi çocuklarda Ege tarafında karpuzun iklimine göre artık nerede daha çok yetişiyorsa muhtemelen çocuklarına söyleniyor. İzledim bazı dizi belgesellerde de, belgesel illa cümle arasında belgesel, nasıl bir belgesel efendim, izledim de çocuğa böyle bir şey diyorlar.
1: Çok enteldir, belgeselden başka bir şey izlemez çocuğa.
0: Ama enteresan tabii, o efsane tabii ki yalan. Mide asidimiz o çekirdeği çoktan yok ediyor. Yani eğer doğru olsaydı zaten yaz aylarında hepimiz birer yürüyen karpuz tarlasına dönerdik.
1: Şalçene, sen nasıl bir çocukluk yaşadın ya? Sen saftirik bir şeymişsin. Evet, gülmeyi de kestim. Sen de susunca çok komik oldu. Burada bir şey diyecektin ya. Ama günümüzün çocukları çok uyanık ya.
0: Uyanık tabii canım.
1: Aynen, onları böyle şeylerinden aldatamazsın. Hatta yani birçok şeyi bizden farklı biliyorlardır. İyi biliyorlardır herhalde.
0: Doğru bilinen gerçekler arasında bir de beni şaşırtan şey vardır. Belki senelerce balıkların 3 saniyelik hafızaya sahip olduğu hep herkesçe bilinmekteydi.
1: Hazır mısın?
0: Balık hafızalı bak.
1: Ne olmuş artık mi? 4 saniye olduğumu tespit edilmiş.
0: Buna da gülmeyeceğim.
1: Evet.
0: Bence yok, gerçekte balıkların aslında böyle... tamamen sadece 3 saniyelik bir hafızaya sahip olmadıkları, tam tersine uzun süreli hafızası olduklarını, yunus balıkları da baktığında balık türleri arasında ve uzun süreli bir hafızaya sahiplermiş. Özellikle bir de böyle çocukları motive etmek için şey denilir, bilmiyorum. Şeylerde Einstein'ın dersleri kötü giden çocuklara biraz daha motive olsunlar diye, veyahut da tam tersi. Ailesine hani dersleri düzeltirim telkininde bulunmak için ne varmış canım, Albert Einstein de gerizekalıymış.
1: Onun aslı yok muymuş?
0: Yani aslı yok yani, Einstein özellikle matematik dehası bu adam, çocukken derslerinde çok başarılı bir öğrenciymiş, sadece dil bilgisi, edebiyatlarda bazı zayıflıklar varmış, onun dışında zaten Asperger sendromlu bir otizmli oldu, sonradan ortaya çıktı. Ama dil konuşma becerisi olsun, şey olsun, sadece matematikte adam almış çığır açmış.
1: Çalçın'a.
0: Evet.
1: Bir parçayla devam edelim mi istersen?
0: Girelim.
1: O sırada biz de bir bakalım ne varmış ne yokmuş. Geçen hafta son programın sonunda o çaldığın parça yarım kalmıştı. İstersen ondan başlayalım mı? Hatırlıyor musun o parça neydi?
0: Olur. Ömer Karabağ'ın bir ezgisiydi galiba.
1: Bakalım. Bu mu?
0: Hı hı.
1: Buydu değil mi? Evet. Aynen. Efendim.

0: Evet efendim. Şöyle kendi sesim de bana gelsin ki ne dediğimi anlayabileyim. Evet, nerede kalmıştık? Doğru bilinen yanlışlarda bahsetmiştik değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Mesela toplumsal olarak böyle yapıdan senin dediğin gibi işte Çin Seddi'nden bahsettik. Mesela şu da ilginçmiş. Ney? Balık hafızasından bahsetmiştin. Beynin %10 kullanılır efsanesi diye de bir şey var. Onu biliyor muydun sen daha önce?
1: Ne vardı?
0: Beynin %10'unu kullanıyoruz diye. Beynin %10'u.
1: Evet duydum.
0: Aynen %10'unu değil. Yani herkes beynin hepsini kullanmıyordur da. Ama %10'undan fazla kullanıyormuşuz. Öyle bir şehir efsanesi de varmış. Ama ben biraz şuradan girmek istiyorum. Toplumda böyle örf ve adetlerde. Bu arada sesim sana garip geliyor değil mi? Niye öyle oluyor?
1: Kulaklıktan gelmiyor.
0: Kulaklığı çok mu fazla açtık acaba? Şöyle biraz
1: tam kısa. Tersi kulaklıktan hiç ses gelmiyor.
0: Kulaklıktan gelmiyor. Allah Allah. Niye böyle oldu acaba? Şimdi nasıl? Pek olmadı. Neyse biz devam edelim. Dinleyicilerimiz dinliyordur büyük ihtimalle. Bu da şey oldu ya. Dinleyicilerimiz dinliyordur. Bir müzik arası verelim ben şuna bir bakayım ne oldu anlamadım işin açıkçası tam olarak.

0: Bu kadar taşlık. Evet, evet, evet. Benim hatam teknik. Şimdi buldum hatayı. Şimdi buldum. Evet, bu o zaman bu parçayı sonradan tekrardan alalım efendim.
1: Sonradan tekrardan
0: alalım. Sonradan tekrardan alalım.
1: Geçtiğimiz hafta.
0: Ne oldu?
1: Hatırlatırım. Alma mazlumun ahını çıkar.
0: Evet efendim. Haklısın. Haklısın. Bu arada
2: bir şeyler hatırladın mı? Bunu söylerken. Alma mazlumun ahını.
0: Çıkar aheste aheste.
2: Tabii.
0: Evet.
2: Anlat bakayım.
0: Şimdi biz de diyoruz ya ses niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Tabii ki niye gelmediğini tespit ettik. Şimdi bu parçaya sonradan gireceğiz de bir 3 dakika böyle gitti ya hakikaten. Neyse evet. Yapacak bir şey yok. Ne diyorduk? Toplumda bu doğru bilinen yanlışlardan bahsediyorduk. Ama ben daha çok toplumsal bazı doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Örnek verecek olursak son zamanlarda bu önceden öyle değildi. Ben bunu iyi hatırlıyorum. Nedir bu? Böyle cenazesi olan evlerde, hanelerde ne oluyor ki şimdiki günümüzde? Adam cenazesi var, bir yakınını kaybetmiş, zaten yas içerisinde hem ruhen hem bedenen yıpranmış bir haldeyken bir de tutuyorlar gelen, taziyeye gelen insanlar için bir de sofra hazırlıyorlar. Bunun derdine düşmüşler. Evet. Yani bu bence çok önemli bir konu, değinilmesi gereken bir konu. Böyle şey yok, önceden yoktu. Bu sonradan nasıl çıktı? Demek ki buradan şunu anlayabiliyor muyuz ya da böyle diyebilir miyiz? Bazı şeyler zamanla değişiyor. Toplumda değiştiği gibi öf ve ananeler, adetler de değişebiliyor ama yanlış yönde değişiyor. Yani sünnete ve insani değerlere göre cenaze evine yemek götürülmesi gerekirken oradaki insanlar dediğim gibi bitap durumdalar, onlara yardım edilmesi gerekirken tam tersi haline geldi. Misafirler cenaze sahibinin yemek ikram etmek zorunda kalması gibi veya onlara cenaze sahibine öyle bırakılıyor. Yani bu toplumda yanlış
2: doğru,
0: bilinen.
2: Doğru. Hatta eski dönemlerde tam tersi de olduğunu duyduk. Cenaze evinde özellikle ne yapılıyordu? Aman dertleri, kederleri, işte uzun hastalıktan veyahut da üzüntüden evlerinde mutfakta yemek pişirilemez. Bu yüzden kolu komşu sıcak yemek yapılıp o eve götürürlerdi. Tam tersi, değil mi?
0: Evet. Yani bu mesela dediğim gibi çok şu anda yanlış yapılan evet. Ve doğru olduğunu.
2: Acaba buraya nasıl evrildi, değil mi? O doğru gelenek nasıl evrildi de tam tersine döndü?
0: Çok ilginç. Gerçekten o nasıl oldu onu çok merak ediyorum. Ve artık yapmadıkları zaman da şöyle bir garip de bakıyorlar. Garip insana yapmamış ne ayıp evet. gibi.
2: Evet.
0: Onun dışında var mı senin aklına gelen?
2: Yani çok derin yerden girdin. Aklıma hemen gelen çok bir şey yok ya. İşin aslı.
0: Mesela bir şey daha söyleyeyim. Çokça rastladığımız bir şey. Düğün ve nişan süreçlerindeki o maddi dayatmalar. Yani aşırı israf ve gösteriş.
2: Evet.
0: Çeyizmiş, altınmış, salon masrafları, ondan sonra buna benzer ne dersen. Bunlar da artık yıpratıyor, insanı yıpratıyor. Doğru gibi. Ya da çok her ama bak bunu kesin bileceksin. Nedir bu? Neymiş? İki bayram arası nikah olmaz. Evet. Duydun mu bunu?
2: Duydum.
0: Ya ben anlamadım abi, hep iki bayram arasına geliyor zaten. Yani ben bunu anlamıyorum. Yani Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı veya da Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı hep ikisinin arasında. Bu nasıl bir şeydi? Bu da yanlış.
2: Değişik bir gelenek. Evet. Aynen. İki bayram arası. Aslında buradaki söylenilen Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı. Kurban ile Ramazan Bayramı denilmiyor.
0: Evet.
2: Bak aradaki farkı söyleyeyim. 3 ay sonra hani diğeri de başlıyor ya.
0: Evet o şekilde diyorsun yani.
2: İki bayram arası. Ama niye olmasın ki? Bayram güzel bir şey. Şey bir düğün, yani dernek. Yani bunlar çok absürt veyahut da helalince yaptıktan sonra niye bir günaha giresin ki?
0: Şuradan değerlendirebilir miyiz bilmiyorum ama düşünceni merak ediyorum. Artık etrafımda çok böyle insanlar gördüğüm için rahatsız da olmaya başladım. Dopralıkla patavatsızlığı karıştırmak. Yani bana göre bu doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Adam böyle ne derler damı çerçeveyi her şeyi indiriyor. Karşısındaki insanı nasıl bir ruh haline soktuğunu düşünmeden ya ben dobra insanım, içim neyse dışım da odur diyerek içindeki tüm pisliği zehri, dışarıya zehri aktarıyor. Ondan sonra bunun altına da ya da zemini yapmak için ben dobra insanım. Evet. Yani bana göre o dobra değil, o patavatsız, dengesiz bir insan.
2: Yani bu patavatsızlık bile yumuşak kalır bence yanında.
0: Yani
2: tamamen orada sana olan öfkesini, kinini, nefretini kusmuş, zehrini akıtmış orada, tamam diyor. Ben diyeceğimi dedim, oh ne ala, öyle bir dünya yok. Sen bunları söyledikten sonra benim dobro olduğuna yaslayarak beni sineye çekmemi bekleme bir zahmet. Aynı şekilde karşılık bulman gerekiyor. Tabii söz gümüşse sükut altındır. Böyle atasözleri var. Çok dinleyip de sevdiğim ama uygulamakta benim de zorlandığım şey var. Evhamlıyım ben de. Yani düşsene biri bana karşıma geçecek, pata pata pata bir şeyler söyleyecek. Ben de sessiz kalacağım.
0: Evet.
2: Dobralığına sığınacağım. Kusura bakma, öyle bir şey yok.
0: Yani bunu da diyebilir miyiz? Doğru bilinen yanlış arasına bunu da koyabilir miyiz?
2: Doğru bilinen... Yani bence koyalım. Kabul görmüş bir gerçek.
0: Koyalım,
2: bu.
0: Koyalım.
2: Koyalım.
0: Evet.
2: Koyduk gitti.
0: O zaman...
2: Enteresan bak. Şimdi bazı bilgiler de gelmeye başladı. Böyle ilham, yapay zekadan bağımsız. Şimdi biraz daha böyle çok sert girdik. Biraz yumuşak böyle. Zaten bir saatlik bu muhabbet yapıyoruz burada.
0: 20 dakika kaldı bu arada.
2: Özellikle sebze meyvelerde doğru bilinen yanlışlar var, biliyorsun değil mi?
0: Yani domates sebze değil, meyve gibi.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Aynen.
0: Evet,
2: İlk akla gelen.
0: Evet, alkış.
2: Havucun da tam tersi. Genelde çoğu bilir aslında bunu. Ama genellikle hep meyvelerin yanında servis edilir ya. Zihinlerde evet. Havuç da aslında meyve diye yer aldı.
0: Ya şimdi çok farklı da bir havuç tarator olsaydı.
2: Evet. Ama güzel. Şey çok enteresan. Bak burada yapay zekaya ben de güvenemedim.
0: Ne?
2: Diyor ki patlıcan da bir meyvedir diyor. Yani yok artık diyesi geliyor insana.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Daha dün
2: hadi
0: patlıcanın
2: bakalım.
0: Tatlısını yedim. Yani bir abi tanıdık dedi. Bak dedi, bunu bir dene bakalım neymiş dedi. Abi çok lezzetliydi. İnanılmaz lezzetliydi. Ama söylemedi bana. Bakıyorum kavanozun içerisinden çıkardı. Böyle ufacık da bir şey. Benzemiyor da yani patlıcan. Abi incir tatlısı diyeceğim değil. Lezzeti damak ona uymuyor. Ayva tatlısı hiç değil. Adam bir söyledi. Patlıcanmış. Yani şimdi sen o dediğinde evet olabilir yani.
2: Değişik.
0: Suriye'den getirmiş özellikle. Ben hiç denememiştim.
2: Bir de onlar mı geldi?
0: Yani.
2: Ay çok ırkçı bir şaka oldu.
0: Ne? Ben anlamadım. Beni,
2: sen bayağı bir şey anlamadın. Bayağı çay karıştırıyorsun.
0: Aynen. Ben şimdi sana deyince ya... Ama lezzetliydi, ben öyle
2: evet.
0: Gerçekten patlıcanın öyle bir tatlısı olduğunu, ben acıktım galiba ya program.
2: Ya biz işin sonunu muhabbeti hep bir yemeğe birleştiriyoruz ama farkında ya, mısın?
0: Programdan sonra bari bir yemeğe mi gitsek, ne yapsak?
2: Olabilir. Bulutların aslında tonlarca ağırlıkta olduğunu biliyor muydun?
0: Yok canım.
2: Tabii. Aslında 500 ton yani yaklaşık 100 fil ağırlığına denk geliyormuş.
0: Abi o nasıl uçuyor ya?
2: İzlediğin çizgi filmlerde özellikle Heidi izler miydin?
0: Heidi
2: giriş sahnesinde o intro bölümü olur ya.
0: Tabii.
2: Orada bulutların üzerinden seke seke giderdi.
0: Evet.
2: Bulutların üzerinden. Senin de hiç öyle hayalinde oldu mu? Bulutların üzerinden
0: seke seke değil de onun üzerinde yatmayı isterdim mesela. Pofuduk.
2: İşte öyle pofuduk değilmiş.
0: Evet.
2: Yani baktığında ağır bir şey. Ya ne diyoruz? 100 fil ağırlığı.
0: Ya bence bu doğru değil ya. Uçaklar nasıl geçiyor o zaman?
2: Hayır. Toplam. Hayır işte. Cahille muhabbeti kestim. Buradaki hacim, kütle hesabı. Hani biraz daha işin içerisine fizik giriyor. Yani bu bulutu eğer bir ağırlığa dökebilecek olsalardı aslında edebildi. Yoksa içinden hepimiz geçeriz. Bulut kim ya? Öyle.
0: Bence bilmiyorum.
2: Evet. Yani bilmediğimiz aslında çok şey var. Şimdi biz burada yapay zekayı da eleştirdik ettik ama bayağı bir şeyler de elimize veriyorlar şimdi. Haksız mıyız?
0: Yani bu bilgi neyine yarayacak şimdi?
2: Nasıl neyimize yarayacak? Şimdi sen bulutların üzerinde yatamadığını öğrendin.
0: Abi ve önceden de yatamıyordum ki.
2: Ve bulutların aslında bir araya geldiğinde ne kadar ağırlıkta olabildiğini öğrendin.
0: Efendim zaten bunu şimdi küçükken yatmayı düşündük. Şimdi bulutun üzerinde yatamayacağımı o kadar beynimiz gelişti ya.
2: Karanlıkta kitap okumak gözleri bozmazmış. Yani tam tersi aslında böyle sanılıyormuş. Hiç böyle bir bilgi var mıydı?
0: Karanlıkta değil, karanlıkta ama az ışıkta da okumanın gözleri bozduğuna eminim neredeyse.
2: Yani genelde büyüklerimizden özellikle karanlıkta, loş ışıkta okumanın gözlerinin bozulacağı uyarısı,
0: evet,
2: aslında kalıcı bir hasara yol açmaz. Loş ışıkta okumak göz kaslarını geçici olarak yorar. Kuruluk ve baş ağrısı yapabilir ama uyuyup dinlendiğinizde gözleriniz eski haline döner.
0: Yani nereden biliyor?
2: Bu bilgiye baktığımızda aslında çok da absürt bir şey demiyorlarmış büyüklerimiz.
0: Yani yoruluyormuş işte.
2: Yoruluyor, yoruyorsun, evet, baş ağrısı yapıyor.
0: Tamam, daha ne olsun yani. Aynen, Allah, Allah Allah. Yani.
2: Ya bazen bu yapay zekada gerçekten çok tozlu.
0: Ya farklı bir konuya diyeceğim. Şimdi yapay zekadan, bu yapay zekaya sorduğun her şey bir veri, arka planda o bilgisayarların, o veri tabanının çalışması demektir. Ve en büyük sorun ne biliyor musun? Onların soğutulması. Peki bu soğutma işlemi nasıl yapılıyor? Tabii ki suyla yapılıyor. Peki o su nereden oluyor? İşte senin içme suyundan oluyor. Yani yapay zeka, değerli bir çay daha dinleyicilere, bu bilgi doğru bir bilgidir. Uzman olarak söylüyorum. Yani yapay zekaya öyle her şeyi, affedersiniz, otu ve diğerini sormayın. Sizin bildiğiniz şeyleri sormayın. Çünkü bir ısı ortaya çıkıyor. Ya bu telefonda da konuştuğunuz zaman, örneklendirecek olursak, telefonla da çok konuştuğunuz zaman o telefonun ısındığını fark ediyorsunuz. Kulağınız dahi ısınıyor. Yapay zeka da böyle. Sizin sorduğunuz her şey bir veri tabanında işlemciden geçiyor. Oradaki o ısı bir şekilde soğutulması gerekiyor ve çok su ihtiyacı ve tasarruf değil, ne diyorlar, israfına sebep oluyor. Çok konuştuk. Bir parça daha verelim mi?
2: Evet, şarkı istersen tekrardan.
0: Biraz önce dinleyemediğimiz şarkıdan şöyle başlayalım. Bu gala, daşlı gala diye.

0: Evet. Rahmetli Ahmet Kaya'dan geldi. Budalar Gaşlı Gala. Öyleydi. Çok eski bir parça ha?
1: Evet. Evet. Evet. Ama halen zihinlerde yer alan güzel bir eser.
0: Ya seslendiren güzel seslendirdiği zaman, parça güzel olduğu zaman, böyle manidar sözleri olduğu zaman unutulmuyor. Akılda evet. Kalıyor. Kesinlikle. Türküler de böyle olmuş zaten. Yani türkülerin böyle dilden dile, atasözleri gibi neden eskimiyor? Bu arada şeyi merak ettim. Yine şimdi toplumsal yönden gidecek olursak, atasözlerini günümüzdeki bu Z kuşağı, Z kuşağından sonra hangi kuşak geliyor ya sahi?
1: Beta.
0: Beta. Şimdi Hı-hı. Beta kuşağı mı var?
1: Yani 2014 sonrası doğan çocuklar beta kuşağı oluyor.
0: Evet. Şimdi acaba bunlar bu atasözlerini biliyor mu? Şimdi sen şöyle beyninden aklından şöyle bir geçir atasözleri. Böyle özlü, topluma yön veren, hatta onun tanımı nedir? Az kelimeyle birçok şey anlatan. Biz okuldayken buna şey yazardık. Ne diyorduk ona? Kompozisyon. Hı-hı. Kompozisyon yazardık. Şimdi bu toplumu bazı yanlış yönlendiren atasözleri diye bilinen şeyler de var. Yani mesela ne der?
1: Doğru bilinen.
0: Doğru bilinen yanlışlardan gidecek olursak ne? Üzümünü ye, bağını sorma. Yani çok yanlış bilinen bir şey nedir? Sen nereden geldiğini ne yapacaksın? Helaldir, haramdır. Boş ver, sen yemene bak. Arkasını irdeleme, soruşturma. Aslında toplumsal olarak incelediğin zaman soru sormayı engelliyor bir yandan da. Yani sen ne yapacaksın? Sen üzümünü keyfine bak,
1: ye, üzümünü sorma.
0: Bu doğru bilinen yanlışlardan. Böyle oradan da girecek olursak, bu arada var ya, ya çok iyi bağladım ya. Evet. Evet ama doğru.
1: Yani. Kendimizi de övdükten sonra.
0: Evet, burada Avusturyalıların güzel bir atasözü var, biliyor musun? Oo, kendim mi? Öveceğim ya. Överim ya.
1: Över misin? Yok.
0: Evet.
1: Ben de severim.
0: Övmeyi mi?
1: Övülmeyi.
0: Övülmeyi.
1: Övülmek, övmek. Bazen kendimi şımartırım. Kendimden makas alırım.
0: Kendinden şimdi abartmamak yönünde olabilir. Yani bence dediğim gibi, ama bunun dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Her insan, her nefis kendisini sevilmeyi, o övgüyü ne derler? Eskiden çok güzel bir şey var. İtifat, marifet iltifata tabidir derler.
1: Evet. Yani, benim de çok sevdiğim Farabi'nin güzel bir sözü var. Fazla tevazu kişinin kendi kul hakkına girmesidir.
0: Evet. Yani ya onun
1: çok
0: için
1: çok seviyorum. Bu benim felsefem diyebilirim.
0: Vay be, son 10 dakikanın içerisine geçmişiz. Bunun dışında işte böyle toplumsal bilinen yanlışlardan başka ne var mesela aklına gelen?
1: Aklıma gelen özellikle atasözü diye zihnimize kodlanıp aslında gerçekliğe bağ olmayan şeyler
0: evet.
1: mi?
0: Mesela ne dedik? Üzümünü ye, bağını sorma. Bunun aslında bir atasözü. Bunu hiçbir atanın söylediğini zannetmiyorum. Bu dilimize yanlış.
1: Her koyun kendi bacağından asılır.
0: Yani her koyun kendi bacağından asılmaması
1: yani
0: gerekir.
1: Yani burada bencilliği teşvik eder. Dayanışmayı ötekileştiriyor. Tamamen herkesin kendine, sadece kendinden tabii. mesul olduğunu.
0: Ya ben kendimden mesulüm. Sana ne benim ne yaptığımdan.
1: Aynen. Zor durumda olan bir kimseye bunun, yardım eli uzatmamanın.
0: Bunun günümüzdeki şeyi nedir? Yani senin özgürlüğün benim özgürlük alanıma girdiği zaman o özgürlük olmaz. O dayatma olur. Yani böyle de söylenir. Ya da sınırsız bir özgürlük var mıdır? Hı. Yani her şeyi, her istediğini her yerde yapabilme gibi bir özgürlük var mı? Hayır. Öyle olsaydı bu yasalarla da sınırlandırılmıştır değil mi? Yani ve örflerin, toplumun da kendi içerisinde yazılmamış sözlü bir anayasası vardır. Yani özgür, sınırsız bir özgürlük yoktur. Her koyun da kendi bacağından asılamaz. Yani bu şekilde evet. değerlendirilebilir. Bir tane daha bir şey söyleyelim. İstersen bir parça daha söyle, parça arası daha verelim ki sonuna geliyoruz. Hı hı. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın.
1: Bir mi, bin mi?
0: Ya bir, bin mi? Ya bir veya bin, bin hadi bin ya diyelim. Bir, bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
1: Tabii canım, bir evet. nedir bir az? Bu da yılanı biraz önce teşvik bile etmez bu.
0: yılanı teşvik bile.
1: Teşvik edici bir şeyle yani abartmışlar.
0: Evet, bindirdi.
1: Bin.
0: O senin dediğinden aklıma geldi. Yani her koyun kendi, yine toplumsal bir mesaj içeren. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yani karşımdaki, yanımdaki, sağımdaki, solumdaki bir zarar gördüğü zaman ben ondan etkilenmiyorsam gerek yok. Bu bir nevi zulme çanak tutmak veya da karşı çıkmamak gibi bir şey de algılanabilir, evet, ki bir gün o sana dokunmayan yılan başka bir gün gelip dokunabilir diye. Yani bu da yanlış bilinen doğrulardan diye düşünüyorum. Var mı sen söyleyeceğin?
1: Kesinlikle. Yo, üzerine düşünülmesi gerekiyor. Şimdi atasözlerine birden giriş yaptığın için şöyle düşünüyorum da aklıma geleni söyledim. Üzümüye bağını sormayı sen söyledin. Bence bir müzik girsen.
0: Girelim. Bak, girelim. Ben hadi bakalım. Kendisini çok beğenerek dinlerim.
1: Hep, bir de sen benim bulmama çaba göstersen.
0: Neyi?
1: Orada ben oturduğumda hatırlarsın. Kim bu acaba
0: kim
1: falan
0: bu?
1: Diyecektim.
0: Hadi bakalım.
1: Candan Erçetin.
0: Çok çabuk oldu ya.
1: Abi, girdin introya girer girmez anladım. Ama Candan Erçetin'i ben de çok severim.
0: Efendim görmüyor yani listemi görmüyor. Gerçekten tebrik ediyorum efendim.
2: Görmeden kuytu yaralarımı sormayı.
0: Ya burada gireceğim araya. Şimdi benim dinleyicilerim, çaycıyı tanıyanlar bilirler. Bu huyumu da yani pek de sevmezler doğruya doğru. Ama ya şu tekrardan belki bundan sonra veda edeceğiz de. Ya bu özellikle parçanın cümlelerine bayılıyorum. Ben Candan Erçetin'in her parçasına bayılıyorum. Gerçekten kelimeleri özenle mi seçiyor, şey yapıyor. Yani insanı tanımadan, kuytu köşelerini bilmeden yargılamamak lazım. Belki konumuzla da alakalı. Hmm. Birisini eleştirmeden evvel onun ruh halini, onun toplumdaki yerini bilmeden, fikir sahibi olmadan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım. Bence toplumda yapılan en büyük yanlışlardan birisi de bu. Senin orada oturduğun o haldeki o ruh halinle, o fizyolojik halini bilmeden ben onu yargılayamam. Belki senin olduğun yerde olsam ben senin yaptığının çok daha fazlasını yapabilirim.
1: Evet, anlattıklarım yani, bende de bir şeyler çağrıştırıyor.
0: Evet, şimdi o zaman tekrardan şöyle bir baştan alalım ve Candan ablamızı dinleyelim. Sormayı.

0: Evet, hayat herkese aynı şartlarla davranmıyor. Yani herkesin sınavı, herkesin yaşadıkları kendine göre zor. Bazen büyükler de, ben bana göre bu da doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir. İşte çocuklar için ya onun ne derdi var ki? Yiyecek, içecek, affedersin altına edecek, temizleyeni var. Bakın onun zorluğu da onun yaşına göre. Derdini anlatamaması, ağlayarak her şeyini, acıktığını da ağlayarak anlatması, susadığını da, ağrıdığını da anlatması, ağlayarak anlatması. Yani başkasını bilmeden, onun yerinde olmadan bunu konuşmamak lazım. Bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra da istersen yavaş yavaş vedamızı yapalım. Toplumda yanlış bilinenlerden bir tanesi, erkekler ağlamaz veya da Candan Erçeten'in parçasında da söylediği gibi, çok mu güçsüz gözüküyorum, görünüyorum uzaktan bakınca, ağlayınca. Bana göre bu çok insani bir durum. Yani ağlar, erkek de ağlar. Hatta erkeğin ağlaması bana göre kadının ağlamasından daha derin manalar taşıyor. Çünkü erkek yapısı itibariyle fizyolojik olarak daha güçlüdür diyerek, ben burada sözü sana bırakıyorum. Vedamızı sen yap. Buyurun.
1: Vedamızdan ziyade ben de uzun süreli hayatta, tabii yaş olgunluğa erişince bazı şeyler tecrübe etmeye başladım. Özellikle ne bunlardan bir tanesi? Telefonu bugün açasım yok desek, cümleyi bağlasak yeterli. Kıymetli dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için.
2: Der Kultur- und Bildungskanal auf Radio Froh. Interviews und Berichte von Ausstellungen, Workshops, Konzerten und Bildungsthemen. Das Radiofeuilleton der Linzer Kultur- und Bildungshäuser, zu hören wochentags von 17 bis 18 Uhr.